Marimuzare nayelden nasnena Hürriya taşı harcagan ina kemsina Rigi ina sallas da bazna Nemeta iyi rahvana demi uğur.